Şef. Bayağı çok uzun. Ah anuk. Çu ah ah ah. Um hay nasi çet pros. Pues, wait a minute.